0: Yani FK da belli. Çünkü neticede hakimiyet bizge yerdemişse de uzun da reklamir ve titabetinde. Anda uzunun afişlerini koyalar. Uzunun koysa hakimiyeti ikenin yazıp koyalar.
1: İşçenliklerin
0: yazıp koyalar. Olarga da galçıkıda koyalar indikim etmişti. Şuna göre biz bir aktif bulganı olar bizge gel yerdem etip dura.
1: Onda dürüstten de şok tıxolog jiyilgan. Nindigine tilde siyleşmediler onda. Ima Rusya, Tatarşa, Türkçe, İngilizce bilgen kişiler hatta uyunlarda patnaştılar. Ayak keyimlerini salıp atıp yalan ayak biydiler. Bu şok katkış. Bu dürüstten de bu şuşu tamaşanı kürgeç indi benimşe

İç aralarını ütkəri urunların birib duralar. Onlar da bizge dustana yakınlaşa. Biz de onlarga onların türlü çaralarına katlaşabız. Mine fail dostum saban tuylar dedin şulay bit. Mine hazır uylab cürim de mine bir millet de uzinin başka illerde yaşayan halkı için bir nindi elleni çaralar ütkermi. Ama lakin mine bizim Tataristan Cumhuriyeti hem mine şuşu bütün dünya Tatar Kongresi bulsun ime bütün Tatar yaşayan illerde, şehirlerde Sabantuylar utkere, türlü çaralar utkere. Mine eli kubten tülgüne eğitip uzdun Kazakistan'da Abdullah Tokayıbızga, Yaktaşıbızga, Şağiribızga büst açıldı şulay bit. İndi mine Sibir Tatarlarının Omsk şehirinde, Sibir Tatarlarının başkalası digindi Omsk şehirinde de Federal Sabantuy utti dip bilem. Hem mine şuşu bir girek de Tatarlar tapşuruğu var deyinvada. Mine onlarının hizmeti, onlarının bütün dünyadaki Tatarlarını tanıttığı, kursettiği o bir gerekli nerse. Elbette indi koy bir tenkikler olabız. Tatar halkı jırmın biyu bilengine Tatarını tanıtarlar. Bu dürüst değil degen mağını eğitip gülüşler var, tenkikler üşüler var. Ama lakin min onlar bilen kuşulmayım. Çünkü bu sabantuylarda, bu çaralarda dini vağazlarda bula. Din bilen, til bilen birleşuni maksat itip koyulgan çaralar bular. Elbette mine bu sabantuy el özür bir yugunet değil. Anda bizning milli

Ko'zlaringda suyuk urib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib ukti. Isirdim men, kishirdim men totli hislar.